0: ñaanir bu tubu kimme kim ni ko pram bu kula tingir na simba tige yeng bu kul
1: radio
0: mulugum bu kul ke jobut
1: no radio nda
0: ne bu kanga pamilu rew fet bu jobut bu mbol karaf bu kul ñwanju ke ngi jinte kapé andol di gloria dem peri ke jobut jog bu ko bo fri promba ju tul tetul.